0: bu kimdir? Ay kız, dur başıma deyip ağız burada neyi yatmışsın? Dur gidi gebe.
1: Ben kız değilim.
0: Görürüm, baktın getirip ki kız olmamışsın. Yoksa bu göv değil, ömür billah evde kız kalardın. Sen kimsin?
1: Mehmet'im.
0: Hiç tanımadım. Ve familyen nedir?
1: Mehmet'im.
0: Ve dedenin adı nedir?
1: Mehmet diyeyim. Mehmet, Mehmet oğlu Mehmet ol. Başa düştün?
0: He.
1: Benden eliniz, benim kadın heylana hoşum gelmez.
0: He, öyle sen de benden eliniz. Benim de kişilerden hoşum gelmez. Gül.
1: Baş mehabbet, sevgi, eşk.
0: O ne olan şeydir? Mehmet.
1: Bu saat seni başa salım.
2: Göz karalır, baş fırlanır, adam solur eşkiden. Gör dünyada neler olur, neler olur eşkiden. Ben de serbest bir adamım, yoldaşam da bunlara. Polat şimdi yüreğim var, sevgi haramdan ara.
1: Adın nedir?
0: Züleyha.
1: Aşk olma sen ki.
0: Yok ha. Mehmet.
1: Can.
0: Değilsen yani hiç ömründe evlenmemsen.
1: Yok, aradan gelmedi ulan.
0: Dursa. Yaş. Elimden kaçıp burada, bu tohininde gizlenmek istiyordun. Tutmaz! Bu kimdir ay Mehmet kardeş?

Erer sen ger hör gülü, çaylar melek demir gülü, dağlar sine sine gülü, ne cür takar

yok olacak. Menden bir de bir de olmayacak. Eh güzel kızlar çok olacak. Menden bir

0: Şey yaşım olmayı. Beş. Hoşbaht olsun. Büyük yoğlan olsun. Yuna gün olsun. Toyunu gör aptal. Sen uşaklarından bir yerde. Hele olsun.
1: Olar. Ona ne var ki? Tek hoşbaht olsunlar.
0: Sağ ol. Oğul sağlığına. Mübarek dar günü.
2: Gelenlerden ana dedim. Balık da alacağım.
3: Bir balıktan ötürü 40 kilometre gitme bile vacip değil. Balık olmasa olmaz be ya.
1: Balığı ne yiyorsun?
2: Rafi'nin 5 yaş tamam olur. İstirem uşağları konak çağırım.
3: Uşağa çok lazımdı bu. İki iki kişiler gelip keyfiler. Hele gelseler. Her günde bir böyle pul harcama evazına uşağa palto al.